0: Thank you.
1: Sene, se magire mutu seha, sana ne na finira cheche negwe.